0: bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Hiphop'çuları. Hiphop'çuları. Müziğinin ritmini tutmaya hazırsınız. Dünyanın ve hit paradların en parlak manları haftanın real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta Şenbe günü saat 17.00'da, Pazar günü saat 20'de, Real FM'de daha çok hit, daha çok enerji.
1: Haftanın real hitleri.

aradım kalamışta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: Domuz seni gözlüyor.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.

0: beatlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta Şenbe günü saat 17.00'da, Pazar günü saat 20'de, Real FM'de daha çok hit, daha çok enerji.
1: Haftanın real hitleri.